0: Jetzt kommt ein Lied auf Türkisch.
1: Gözlerin silah, gülüşün kurşun, seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı metelim, yok kuruşum, sen ıslandın son yağmurdu.
2: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını, kimselere sormuyor.